şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 7. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm...

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: Bir reklam.
1: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
0: sigorta. Bir reklam.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Bir reklam.
1: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yatırım odaklı podcast'te bu hafta.
2: Yakın bir tarihte başına ileri yaş dediğim için hani ileri yaştakiler konuştuğumuz için daha dolandırıcı hangilerine çıktım ya. Çok yakın bir zamanda çok sevdiğim bir komşum 73-74 yaşlarında başına daha yakın zamanda şöyle bir şey geldi. Oturuyoruz, kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz. Tabii. O esnada telefonla şöyle bir şey geldi. 14 bin lira harcama yapılmıştır hesabınızdan, size ait değilse diye devam ediyor. Ve bu saatte çok iyi hatırlıyorum 17.57'de gelmiş mesaj. 17.57 bizde 18 civarı. 3 dakika önce her şey.
3: Hem mesai bitmiş bakın çok önemli
2: tabii,
3: bir şey geldi.
2: Tabii 18, 17.57 18 tam saate o komşumun da ismini vermeyeyim. Hı. Nasıl ya dedi 14 bin ben nasıl dedim olamaz. Çünkü biz aynı yerde oturuyoruz şu an sohbet ediyoruz. Bir harcama yapmadınız 3 dakika önce buradaydınız. Şimdi böyle şeyler de yeni başlamış durumda yani harcama yapılmıştır diye. Aranıyor. Arandıktan sonra bu harcama size ait değilse sıfıra basın deniyor. O esnada tabii ben de hemen böyle telefona bir bakayım ne yapayım falan önüne geçmeye çalıştık. Tekrar bir aramayla eğer hani bu harcama değilse şu şifreyi girin gibi bir şeyler söyleyerek o kişiye, yanında ben vardım ama o kişiye şifre girdirtmeye çalışıyorlar. Zannediyorum bu daha yeni başladı. Yeni mi bilmiyorum. Şimdi bu tarz durumlarda daha ileri yaşlardaki vatandaşlarımız nasıl bir tedbir alacak ya da nasıl ikna olacak, bir de çekiniyorlar. Çünkü emekli ya şimdi 14 bin dediğiniz rakam büyük bir rakam. Şimdi insan düşünür yani tabii. Nasıl yani diye. Şimdi burada ne yapacak? Hatta bunu bir tık daha ileri götüreyim. İlk 24 saatte ne yapmalı mesela? Diyelim böyle bir şey geldi başına. Evet.
3: Zeli Hanım bence şu an hani şu konuştuklarımızın artık bence hani doruk noktası. Yani son dönemlerde banka dolandırıcılığının %80'i şu anlattığınız olayla ilerliyor. Dediğiniz gibi telefona bir mesaj gelir. Senaryo bu şekilde işler. Hesabınızdan 14 bin, 15 bin, 16 bin çekildi. Buna harcama, biz klasik oltalama, mesela, harcama yapıldı. Bu klasik oltalama saldırısıdır. Yani hani nasıl olur?
2: Kendine güven. Güvende yani bana güven diyor. Çünkü bak seni uyarıyorum
3: bak,
2: diyor değil mi?
3: Bilgi veriyorum diyor. Hmm. Biz hani genelde hep şuna alışırız ya. Paramız çekildi gitti dolandırıldık. Ama bak burada diyor ki bak banka güvenlik önlemini almış. Sana bunu bilgi veriyor. Bunlar şunu yapar. O arkadaşımız gibi vatandaşımız gibi binlerce kişiye aynı mesaj atar. Çünkü o balığı avlamak için oltanın ucuna yemi takar. Ondan sonra sallar. Kimi düşürebilirse ne olur. Ondan sonra siz bakarsınız mesaj gelmiş. O kadar profesyonel bir mesajdır. Üstünde de bankanın ismi var. Kurumun ismi yazıyor. Eyvah! Benim bunu hemen bertaraf etmem lazım. Ya size ait işlem değilse arayınız. Bir numara verir. Genelde de onlar bir 0800'lü bir numara olur. Ya da yukarıda işlem size ait değilse işlemi iptal etmek için linke tıklayın der. Sizi sahte banka sitesine yönlendirir. O ara arka planda da bir şahıs sizi telefonla arar. Sizi telefonla oyalarken arkada da o veriler girilirken diğer dolandırıcı da aynı şekilde sizin o girdiğiniz şifre. Efendim şimdi şunu tuşlayın, bunu tuşlayın. Şimdi bir kod gelecek. Aman Zeliha Hanım bu kodu üçüncü şahıslarla paylaşmayın. Biliyorsunuz bankamız bu konuda çok hassas. Dolayısıyla dolandırıcılık çok arttı. Lütfen oyuna gelmeyin gibi. Bir de güven ve ikna. Çok profesyonel dolandırıcılar bildiğiniz böyle psikoloji dersleri almışlar, hitabet dersleri almışlar.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
2: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

yaptıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: sevmem sen de.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz.

0: sana. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bir reklam.
1: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Herkese merhaba. Bugün Karnaval Kulisi'nde konuğumuz Aura.
1: Peki Aura'nın sizce nasıl bir aurası var? İnsanlar Aura deyince ne düşünsün? Akıllarına hangi kelime gelsin?
2: Özgüvenli.
3: Ben de gizemli diyecektim bu arada.
4: Bizden. Istiyorum ben de.
5: Aslı.
6: Ben de enerji dolu. Arkadaşlarım o kadar güzel kelimeler kullanıyor. Ya bence farklı olduğumuzu hissettirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü 4 üyeyiz ama her birimizin o kadar farklı özellikleri var ki sahnede de bunu gösterebildiğimizi düşünüyorum. Enerjimize ben bayılıyorum gerçekten. Auramızı da bu konuda ortaya koyduğumuzu düşünüyorum.
1: Evet, doğru.
7: Kulis programının tamamını Karnaval App ve Karnaval

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile 7 saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bir reklam.
1: Ah çok geçiyorsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
0: sigorta. Bir reklam.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında süper.

çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
2: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de Süper 20'ye hoş geldiniz. Mikrofon başında ben Bahri Fedai. Önümüzdeki saat boyunca geçtiğimiz haftaya damga vuran şarkıları birlikte sıralayacağız. Bakalım bu hafta zirvede hangi isim yer alacak? Yeri sayımın açılışını ise güçlü sesiyle yıllardır pop müziğinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Berkay yapıyor. Aslanlar doğuyor yüksek enerjisi ve güçlü nakaratıyla yaz döneminin dikkat çeken şarkılarından biri olmayı başardı. Süper 20'nin 20. basamağında Berkay'la yolculuğumuz başlıyor.
3: Madem bize ölmüyordun, rolde

0: Hafta sonunun ritmi Süper FM'de yükselmeye devam ediyor. Aramıza yeni katılan, yolculuğuna Süper FM'le devam eden herkese sevgiler. Sırada Anadolu Rock'ın o sıcak tınılarını günümüz modern funk ritimleriyle buluşturan çok özel bir ortaklık var. Emre Fel ve Funk Takıl'ın o içi ısıtan, dinledikçe keyif veren işbirliği Bir Güldün bu hafta 19 numarada yerini alıyor.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Şarkıları Süper 20'de peş peşe geliyor. Blok 3 için son aylar gerçekten durdurak bilmiyor. Bu hafta yine listede birden fazla şarkıyla yer alan Blok 3, farklı duyguları aynı başarıyla anlatabilen isimlerden biri olduğunu bir kez daha gösterdi bizlere. Kayıp Kalp, hareketten çok hissiyatıyla öne çıkan çalışmalarından biri olarak yoluna devam ediyor. Blok 3 bu hafta Kayıp Kalp'le Süper 20'de 18 numara.

Hafta sonu keyfi Süper FM'de devam ediyor. Süper 20'de yolculuğumuzda sürmekte. Sırada rap sahnesine getirdiği o kendine has melodik dokunuşlar ve benzetmelerle farkını ortaya koyan bir isim var. Ahiyan. Puslu sesi ve derin atmosferiyle yorumladığı şarkısı Rüya Gibiydin bu haftada Süper 20'nin

Türkiye'nin en süper radyosu Süper FM'desiniz. Mutlu hafta sonları. Şimdiki durağımızda Türk pop müziğinin en romantik, en naif kalemlerinden biri bizi karşılıyor. Yaz mevsiminin gün batımlarına çok yakışan akustik gitar düzenlemesi ve içimizi ısıtan romantizmiyle Yalın sırayı alıyor. Yalın akşamüstü şarkısıyla bu hafta Süper 20'nin 16 numarasında yükselişini sürdürüyor.

20'de geri sayım sürerken pop müziğin ezber bozan şairane dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Mabel Matiz her yeni çalışmasında kendi müzikal dünyasına farklı bir kapı açmayı başarıyor ve Umrum Dışı adlı taptaze şarkısıyla listemizi de renklendirmeye devam ediyor. 15 numara

0: vereceğim.
1: Süper FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen listesi Süper 20'de adım adım yukarı doğru tırmanıyoruz. Sırada geçmişin unutulmaz bir pop klasiğini günümüz modern ve alternatif sound'uyla buluşturan bir çalışma var. Mustafa Sandal repertuarına kendi duru vokal yorumunu katan Mela Bedel. Bu hafta Süper 20'nin 14 numarasında. İki tas çorba. Gözler.

müzik keyfi kesintisiz sürüyor. Sırada arabesk duygusunu modern pop altyapılarıyla kusursuz biçimde harmanlayan ve her şarkısıyla dinleyenin kalbine dokunan Semih Cenk var. Güçlü yorumuyla dikkat çeken Çıkmaz Bir Sokakta bu hafta listemizin 13. basamağında.

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
3: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok takip edilen müzik listesi Süper 20'de en sevilenleri sıralamaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımızda kariyerinde güçlü balatlardan hareketli şarkılara kadar farklı renkleri başarıyla taşıyan Derya Ulu var. Son teklisi Şımarık'la bu haftada üst sıralardaki yerini koruyor. 12 numaradayız.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 12 numara. Son.

Hafta sonunun en sevilen şarkılarıyla ilk 10 dünyasının kapısına kadar geldik. Bu kritik basamakta bizi sokak kültürüyle alternatif müzik dünyasını muazzam bir uyumla buluşturan dev bir düet karşılıyor. Blok 3 ve Poison'in uzun süre zirvede kalan o unutulmaz ortaklığı bu haftada üst sıralardaki gücünü koruyor. Çok güzel gülüyorsun 11.

0: Hafta sonunun en sevilen hitleriyle geri sayım devam ediyor. İlk onun kapısını bu yazın en dikkat çeken çalışmalarından biri açacak. Tan Taşçı, kendine has duygusal dünyası ve vurucu sözleriyle Tan Taşçı, roman ve Balkan ezgilerini modern pop çizgisiyle buluşturduğu yeni şarkısı Gidişat'la bu hafta 10 numarada bizlerle.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben

Hafta sonunun en sevilen hitleriyle Süper FM'de geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada küçük bir hatırlatma. Müzik, podcast ve canlı radyo yayınları günün her anında seninle olsun istiyorsan Karnaval uygulamasını ya da karnaval.com'u mutlaka ziyaret et. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde yolculuklarında da müzik hiç susmayacak. Hazır konusu açılmışken benim hazırlayıp sunduğum Sesli Harfler podcast'ini de tavsiye ederim. Her bölümde günlük hayatımızdaki bir icadın ilginç hikayesini keşfediyoruz. Belki de bugüne kadar hiç fark etmediğin ayrıntılar seni bekliyor. Sesli Harfler podcast'ini dinlemeye herkesi davet ediyorum. Şimdi yeniden Süper 20 listemize dönelim. Yapay zeka destekli projeler konuşulmaya devam ederken Mehmet Acıoğlu imzalı İhtiyacım Var da bu alanda en dikkat çekici örnekler biri olmayı sürdürüyor. Teknolojiyi duyguyla buluşturan bu çalışma haftalardır ilk 10'daki yerini koruyor. Süper 20

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Müzik dolu bir hafta sonu Süper FM'de akarken Süper 20'de de adım adım zirveye yaklaşıyoruz. Sırada güçlü vokal tekniği ve şarkılarına kattığı modern ruhla her projesinde farkını ortaya koyan bir isim var. Elif Buse Doğan. Şarkısı Yangın Yeri yayınlandığı günden bu yana çokça sevilen hitlerden oldu. Haftalardır üst sıralardaki yerini bırakmayan Elif Buse Doğan bu hafta 3 basamak gerilese de ilk ondan kopmadı. Süper 20'de 8.

Hafta sonları herkese Türkiye'nin en sevilen geri sayımı Süper 20'de ritmi bozmuyoruz. Sırada son dönemin en yenilikçi, en üretken gruplarından Manifest var. 2000'lerin pop ruhundan ilham alan şarkıları toz pembe, renkli klibi ve enerjisiyle grubun farklı yüzünü gösterirken üyelerin söz yazımında da yer aldığı özel bir proje olarak öne çıkıyor.

bu yana istikrarlı yürüyüşünü sürdüren şarkılardan biri oldu. Büyük sıçramalar yapmadan ama her hafta zirvenin çevresinde kalmayı başararak dikkat çekiyor. Dijital mecralarda da fırtınalar estiren yapay zeka destekli şarkılar arasında en çok istek alan Değilim bu hafta Süper 20'de 6 numarada karşı.

Süper 20'de hafta sonunun en büyük hitleriyle geri sayımın son 5 şarkısına geldik. Blok 3 için üretmek artık bir alışkanlıktan çok daha fazlası. Neredeyse her yeni çalışması kısa sürede geniş bir karşılık buluyor. Sebebi var da yayınlandığı ilk haftadan itibaren güçlü bir ivme yakaladı ve zirve yarışının değişmez isimlerinden biri haline geldi. Üstelik bu haftada listede iki farklı şarkıyla yer alan Blok 3, üretkenliğini başarısıyla desteklemeye devam ediyor. Sebebi var, bu hafta

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok konuşulan şarkılarının listesi Süper 20'de heyecan artıyor. Türk müziğinin güçlü sesi Sibel Can'la APO yıllar sonra yeniden aynı şarkıda buluştu ve ortaya çıkan Kıyamam kısa sürede yazın en dikkat çeken projelerinden biri oldu. İki farklı müzik anlayışını aynı potada buluşturan çalışma ilk haftalarındaki hızlı yükselişini sürdürüyor. Onlar için zirve artık çok

Süper FM'de artık zirveye sadece bir adım kaldı. Sahnelerin sarsılmaz ismi, aurası ve vokaliyle pop müziğin güçlü seslerinden Hadise mikrofonda. Şarkılarında dinleyiciyi ilk andan itibaren yakalayan enerjik yapısı ve iddialı duruşuyla tırmanışını sürdüren Hadise, bu hafta Ara Beni ile

Süper FM'de Süper 20'nin zirvesine ulaştık. Bu hafta en çok dinlenen, en çok istek alan bir numaralı şarkıyı açıklamadan önce listemizin geride kalanlarına bir göz atalım. 10 numara.

Tam zirvesindeyiz. Her hafta yeni şarkılar geliyor, yeni hikayeler yazılıyor, liste sürekli değişiyor. Ama bazı şarkılar vardır ki doğru zamanda çıkar ve o dönemin ruhunu yakalar. İşte Hileli tam da böyle bir çalışma oldu. Manifest'le Ajda Pekkan'ı aynı şarkıda buluşturan bu özel proje, iki farklı kuşağı ortak bir melodide bir araya getirdi.

liderlik koltuğuna oturuyor. Süper 20'nin bir numarası Manifest ve Ajda Pekkan Hileli. Zirvedeki bu özel şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Ben Bahri Fedai. Bu keyifli yolculukta bizlere eşlik eden herkese teşekkürler. Haftaya yeni bir Süper 20 listesiyle aynı saatte buluşmak üzere. Süper FM'de kalın, hoşça kalın.

0: radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Kinevan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında süper.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm...

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile Yeni Saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun. Süper Eko.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.